0: Yankılıyım.
1: Yankılıyım. Welcome in. Good morning, miss. 111, Route.
2: Welcome in the World Stage.